0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Sizden bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Merhaba değerli dinleyiciler. Sizden bize, bizden size programının ekibinde. Rejide değerli Bilana Harizanova. Ben mikrofonlar karşısında Sevda Dükkancı. İyi, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Günümüzün böyle iyi başlaması için, güzel ve hoş bir sohbetle sizden bize, bizden size başlaması için de çok değerli bir konuğumuz olacak programımızda. Dinçer Güç Yeter. Almanya'dan, evet, bir gurbetçi ailenin çocuğu. Dinçer Güç Yeter, Almanya Masalımız adlı kitabıyla adeta dünyayı savuruyor mu desek acaba? Son olarak da Leipzig Kitap Fuarı'nda birinci seçildi. Şimdi de Naşata Germanska Prikaska adıyla kitabı Bulgarca'ya kazandırıldı. Evet, acaba onun Almanya masalı bizim sizlerin masalı oldu mu? Bir göçün hikayesi ve kuşaklar arasında bir bağ diyerek az sonra kendisiyle yaptığımız röportajı dikkatinize sunacağız. Dinçer Güç Yeter'in Almanya Masalımız kitabından bazı kesitleri ise Bedriye Halis seslendirecek.

0: Sevgili babacığım, 2 aydır Almanya'dayım. Sağlığım, sıhhatim yerinde. Bir tek tarhana çorbasıyla taze peyniri özledim biraz. Fabrikada iş buldum. İyi kazandıracak. Kim bilir, belki de yakında kendime bir Mercedes bile alabilirim. Mektubun yanında 100 mark bir para yolluyorum. Şehre inersen bu parayla anama 5 arşın ipek kumaş alıverir misin? O da kendine bir entari diktirsin de şöyle iftarla bir dolaşsın köyde. Koltuklarını kabarta kabarta. Şimdilik bir işçi misafirhanesinde kalıyorum. Kendi evimi açınca size evrakları yollarım. Vizeye başvurursunuz. İkinizi de derin bir hasretle kucaklarım. Yılmaz, Nettal 1966.
1: Değerli dinleyiciler, bugün size bir masal anlatacağız. Almanya masalı. Çok değerli bir konuğumuz, bir misafirimiz var. Dinçer Güç Yeter. Almanya Masalımız adlı kitabın Bulgarca tanıtımı Sofya Goethe Enstitüsü'nde gerçekleşti. Bizler de ekip olarak bu tanıtıma katıldık. Dinçer Güç Yeter'le tanıştık ve hemen kendisini de radyoya davet ettik. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Siz davet ettiğiniz için çok sağ olun. Sevda Hanım, ben seve seve geldim.
1: Evet, seve seve derken Naşata Germanska Prikaska, bizim Almanya masalımız aslında şimdi de bizim masalımız oldu diyebiliriz. Şu an radyoları başında olan dinleyicilerimizin binlerce, on binlercesinin masalı oldu. Bu masal nereden başladı, nasıl başladı, göç hikayesi nasıl kitaba yansıdı?
2: Yani sizin de bildiğiniz gibi göç hikayesi aslında dünya döndü döneli, yani insanlığın başında bela mı diyelim, ne diyelim, onu pek çözemedim ama asıl hikaye anneannemin annesinin mübadele döneminde Kavala'dan Ege'ye, yani Ege'nin öteki kıyısına geçmesiyle başlıyor. Ve Uşak'a gelip, yani Ege'nin Uşak kentine gelip aynı akşam hamile kalması, peşinden benim anneannem Hanife Duymuş'un doğması, anneannemin 7 çocuğundan 3'ü hayatta kalabilmiş, 3 çocuğundan bir tanesi benim annem Fatma. Fatma 1965'te yoksul bir ailenin kızı, o yüzden kendisine Almanya'ya gelip kendisiyle evlenmek isteyen babamın teklifini kabul edip Almanya'ya giden bir kadın. Ve 1965'te Almanya'ya gelip ve Almanya adım attığı gün işe başlayıp 50 yıl boyunca çalışan bir kadının oğluyum ben.
1: Evet, ve işte bütün onlara bir yandan vefayla beraber, bir yandan kendi masalınızı ve hikayenizi anlatarak, anneannenin Kavala yolculuğu, Hanife Hanım'ın Uşak'taki mücadelesi, 7 çocukla beraber ayakta kalma, daha sonra birçoğunu da zaten kaybetmiş ve özellikle bir Fatma ananın, ananızın burada, annenizin çok büyük bir rolü ve etkisi var. Yani kitaba yansıtırken özellikle siz neleri ön plana çıkardınız? Hangi yönleri bu hayatın, bu masalın?
2: Benim için en önemli olan, çok sadece bir anlatımla bu hikayeyi iletmek istedim okuyucuya. Onun peşinden annemin evdeki o sessizliğine bir şekilde ses katmaya çalıştım. Yani onun sesi olmaya çalıştım. Ve bütün metni, yani kitabı kadın ağzıyla nasıl yazabileceğim üstüne çok çok düşündüm.

0: Çünkü benim zamanımla veya benim içinde bulunduğum olanakla bu kitabı yazmak mümkün değildi. Onun için çok eskiye döndüm. Yani anneannemin hikayesinden başlayıp annem hikayesine dönüp ve sülaledeki birçok kadının hikayesini dinleyip ondan böyle bir demet yapmaya çalıştım. Zaten sülaledeki kadına hepsi anlatmayı çok seviyor. Benim annem dışında annemle çok konuşamadık bunun üstüne. Yani konuşmazdı galiba. Fakat halam olsun, teyzem olsun birçok kişi annemi bana yeniden anlattı bu kitap için.
1: Evet, tam bir muhabbet, tam bir sohbet ve tam gerçek bir hikaye ve masal diyelim. Aslında siz anlatırken kimin

0: ailem eğlenceliydi. Kalabalık bir ailede yaşadık. Çünkü babamla amcam hep aynı evde yaşamak istedi. Annem de yengem bunu kabul etti. İşte yengemin iki çocuğu, bizim iki çocuk olmamız, babamın kahvehane işletmesi, amcamın başta bir işletmenin başında olması. Ve o yüzden hani çocukluğumdan bu yana devamlı o kalabalığın içinde olduğum için ve anneannem sülalenin en büyük kadınıydı. Bu yüzden bütün sülale anneannemin yanında toplanıyordu onun odasında. Ve birçok kadın hikayesi toplandı. Ve bizim şöyle bir şey oldu. Ben ilkokula başladım. Daha iki cümle Almancayı çözmeden ailenin hani çevirmeni oldum. Hani doktora mı gidilecek, avukata mı gidilecek, mahkemeye mi gidilecek? Devamlı hadi gel bakalım. Böyle beni poşet gibi hepsi yanında taşıdı. O yüzden hepsinin gizlisi saklısı da benim hafızamda kalmış.
1: O Hanife anneanne var ya, siz çok güzel bir şekilde dediniz ki onun odası adeta böyle Osmanlı Sarayı'nda hamam merkezi gibiydi. Herkes ona gider danışır ve siz de zaten onun sağ kolu. Nedir o zaman, hani Hanife'den başlayalım madem ki sizin sülalenizi tanıtırken.
0: Ya Hanife özellikle çok güçlü bir kadın. Eşi çok genç yaşta vefat ediyor. Anneannem 32 yaşındaymış ve 3 çocuğunu, yani 7 çocuğundan 3 çocuğu hayatta kalıyor ve şöyle diyor, hani biz köyde kalamayız. Toplanıp Uşak'a gideceğiz ve kentte yeni bir hayata başlayacağız. 3 çocuğunu toplayıp Uşak'a gidip, yani köyden Uşak'a gidip dokumhanede iş bulup 3 çocuğuna kendisi bakıyor. 3 çocuğunu kendisi büyütüyor. Ve Hanife ile birçok evlenmek isteyen adam çıkmış. Bu da bana anlatılıyor. Hanife demiş ki ben 3 çocuğumun boynunu bükmem. Kendim büyüteceğim ve kendim çalışıp ekmeğimi kendim kazanacağım. Ve bu olay hani 1950'den önce, yani çok çok eski bir döneme ait ve bence çok feminist bir bakış açısı.
1: Bunu sizler de aktardınız. Feminist bir anneanne, feminist bir anne dediniz. 1950'li, 1960'lardan bahsediyoruz. Yani o mayayı acaba nereden aldılar? Acaba Kavala'daki o göçle beraber gelen bir güç mü? Veya sizin sülalenizin dediğin o kadınlar çok güçlü.
0: Yani buna kendi hayatımdan bir cevap bulmam mümkün. Çünkü ben ilkokula başladığımda yabancı bir ailenin çocuğuyum. Ve babam bana şunu demişti. Sen 2 veya 3 kat daha iyi olmalısın ki sınıfında aynı notu alabilesin. Çünkü sonuçta sen bir yabancısın. Bu anneannemde de öyleydi. Hem kadındı hem yabancı bir annenin çocuğuydu. Yani o da bir göçmendi Uşak'ta. Ve o yüzden daha çok çalışmalıydı, daha çok mücadele etmeliydi. Tabii bazen genetik bir şekilde bu galiba nesilden nesile devam ediyor. Annem bunu almış. Şimdi annemin aslında yani şöyle bir şanssızlığı olmuş. Babam tembel bir insandı Sevda Hanım. Ya babamın felsefesi şöyleydi. Ya nasıl olsa ölmeyecek miyiz? Kendimizi çok da sıkmayalım havasındaydı. Fakat bunun bütün yükü annemin üstüne düştü. Fakat bu yükün yanında asla kimse gülmeyi, eğlenmeyi unutmadı. Almanya'da küçük bir hani bölgede yaşadığımız için, yani bir de azınlık halindeyiz. O tutunma, hani başkasından güç alma veya yan yana olma çok yaygın bir şeydi. Mesela bir düğün yapıldığında en az 700-800 kişi toplanıyordu. Yani 700-800 kişi aynı anda çifte telli oynuyordu. Veya işte mangal yapılıyordu, köfte möfte falan. Yani bu şekilde birçok buluşma yapılabiliyordu ve hala öyle.

Misafir İşçi Korosu. Burası benim evim, yurdum, toprağım mıdır? Ben burada bir boşluğu mu dolduracağım? İnsan dolapta, sandıkta saklayamaz hayatı. Bunu sana diyen olmadı mı Fatma? İşini işle, yuvanı kur, çocuklarını doğur ve üstüne düşeni yap dediler. Dahasını bilen yoktu ki. Bu yalanlar sırtlıyor tabutu sonsuza kadar. İnşallah bunu biliyorsundur. Ağacın dalı, yaprağı bile biliyor bunu. Sen de öğreneceksin artık. Ne kavga ne de cenk etmek istiyorum.

Biliyorum ben. Bütün bunları nereden bilebilirdim ki? Sus, otur, katlan. İşte böyle teslim olunur cephede. Uyanık ol Fatma, uyanık. Kaderi yazan kimdir? İpler kimin elindedir? Aynaya, soğuk yatağına, gecenin karanlığına bak. Bulacaksın elbet kimdir Fatma. Öyleyse benim rolüm ne şimdi? Fail miyim, mağdur mu? Sen bir karanfilin en genç yaprağı, kendi hayalinin suretisin. Görmüyor musun? Ama yine de benim elimde değil ki. Bu kimliği üstlenmeyi ben istemedim. Bilakis öyle. İlk taşı sen atacaksın kuyuya. Bulanık yüzünün önünde gerçeği arayacaksın. Peki ne zaman bulacağım? Dur bakalım. Daha yeni başladı. Yol uzun. Yük de ağır. Daha fazla taşıyamazsam ne olacak? O zaman pes edebilir miyim? Hayır. Zayıflık sonsuza kadar kara bir leke olarak kalır alnında. Kimselere göstereyim deme sakın. Başka bir şey demeyecek misiniz bana? Hele önce yanmadan pişmeyi öğren de dahasını sonra konuşuruz Fatma. Sonra konuşuruz.

Yazar Dinçer Güç Yeter'le Alman Masalımız kitabını ve oradaki hikayeleri, göçün masalını anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi tabii ki Anadolu'daki o yaşam tarzını, Türkiye'de o yaşam biçimini olduğu şekliyle Almanya'ya taşıyorsunuz. Geniş bir aile dediniz, aynı evde amcalar, yeğenler, kuzenler, 700 kişilik düğünler, kınalar, seyranlar derken daha sonra bu topluma adapte

0: adaptasyon, entegrasyon süreci nasıl, o uyum süreci nasıl oldu? Hani siz küçüktünüz, tercüme etmeye başladınız. Daha sonra nasıl devam etti?
1: Ya ben de otomatikmen kendiliğinden başladı zaten. Yani okula Almanya'da başladım. Zaten Almanya doğumluyum. Ve iki dünyayı da yan yana aslında taşıyabildim. Ve bu bana bence çok büyük bir zenginlik kattı. Hem dil açısından hem dünyaya bakış açısından. Yani dünyaya sadece bir Alman gözüyle bakmadım veya sadece bir Türk gözüyle bakmadım. Daha çok dünyalı veya kozmopolit bir gözle bakmaya çalıştım. Galiba bu da ona dayalı. Şimdi entegre olma olayı devamlı konuşuluyor. Bence yani Almanya'daki birçok insan çok güzel bir şekilde entegre oldu veya elinden geleni yaptı. Özellikle bizden önceki nesil yani ilk nesil hepsi çok bakımlıydı, hepsi çok temizdi, hepsi çok çok çok disiplinliydi. Mesela annemin anlattığına bakıldığında yani yatalak hasta dahi olsa o gün işe gidiyordu. Yani hepsi kendi bir disiplin sağlamış. Fakat o dönemin Almanya'daki göçmen siyaseti tabii bugünkü gibi birçok olanağı sağlamadı. Dil okulu yoktu mesela Almanya'da. Veya yabancı bir ailenin çocuğuysanız yani başka bir okula gidiliyordu. Alman
0: Evet.
1: okuluna değil başka bir okula. Bugün öyle bir şey değil. Yani öylelikle otomatikmen bir dışlanma olayı başlıyor. Ve bu ancak 1980'in başında değişmeye başladı. Tabii ki bu ikinci nesil en çok bu yükün altında kaldı. Üçüncü nesille yani benim neslimle aslında yepyeni bir buluşma, yepyeni bir entegre olma hali başladı. Yani ben Almanya'da doğdum, Alman vatandaşıyım. Fakat öteki dünya yani Ege veya Anadolu da benim içimde ve edebiyatım da böyle şekillendi zaten. Az önce bahsettiğim gibi yani sadece acı değil hayatın içinde yani çok güzel veya çok hümanist, mizaha dayalı yaşam şekli almış birçok insanla aynı hayatı paylaşabildiğim için bunu aynı şekilde hikayeye veya kitaba da yansıtmaya çalıştım.
0: Ben hala o Fatma olgusundan, annenizin o gücünden ve başlangıçtan ayrılmak istemiyorum, sıyrılmak istemiyorum. Çok etkilendim. Ayakkabı fabrikasında çalışıyor ve oradaki arta kalan ayakkabıları filmde gördüğü, daha doğrusu televizyonda izlediği o Heidi'ye vermek istiyor. Çünkü onun ayakkabısı yok. Yani merhameti, dayanışma, çalışkanlığı, yani bu iyi niyetle ver, belki de sizler de, bizler de o Almanya'daki o topluma da çok şeyler kazandırdınız.
1: Evet, özellikle bu paylaşım olayı Batı medeniyetinde çok yaygın değil. Yani Batı medeniyeti daha bencil, daha kendi içine dönük yaşıyor. Fakat mesela ailemin veya birçok Almanya'ya giden ailenin yaptığı en güzel şey bu oldu. Evinde bükme yaptıysa, simit yaptıysa muhakkak bir tabağın içine koyup Alman komşusuna da dağıttı bunu. Bu Heidi olayı babam bunu bana anlattı ve biz çok gülmüştük. Babam 2012 yılında vefat etti ve ölene dek bu hikayeyi bize anlattı. Annemin ilk işi ayakkabı fabrikası 1965 yılında Netetal kasabasında ve babam televizyon bulup geliyor. Televizyonda Heidi dizisi başlıyor, çizgi film. Bir Heidi'nin ayakkabısı yok. Şimdi annemin fabrikasında da hani prodüksiyonu yanlış olan ayakkabılar çöpe atılıyor. Annem de gizli saklı bir çift ayakkabı alıp gelip babama diyor ki bu ayakkabıyı Heidi'ye yollayalım. Çocuğun ayakkabısı yok. Yani bu ayakkabıyı giysin, dağ taş dolaşsın. Bir de öyle bir şey yani televizyona bakıp televizyondaki bir çizgi film kahramanını kendine dost edinmesi, onu çok sahici bulması bence hem hakikat hem de çok masalımsı bir şey.
0: Evet ve tabii ki şimdi kitap içeriğindeki başlıklara da baktığımızda önce Anadolu'daki o şarkı ve daha sonra sizin, daha doğrusu annenizin Almanya'ya giderek çok soğuk, buz gibi soğuk bir odada oluşu ve Almanya'daki o hikayenin başlangıcı. Daha sonra anne nerede kaybolduk sorularının gündeme gelmesi. Yani bütün bunlar aslında çok zorlu bir süreç.
1: Evet. Evet. Benim 15 yaşımla başlayan bir düşünme şekli bu. Özellikle Almanya'da bu Solingen ve Mönch katliamında birçok yabancı ailenin, hani Türk kökenli olsun veya Müslüman kökenli ailenin evi yani ateşlendi. Birçok insan hayatını kaybetti. Ve ben o dönem 15 yaşındaydım ve bambaşka bir gözle yaşadığım ülkeye, içine doğduğum ülkeye bakmaya başladım. Ve dedim ki yani ben 15 yaşındayken benim ailem 30 yıl Almanya göçmüştü zaten. 30 yıllık Almanya geçmişine sahipti. Ve dedim ki yani 30 yıl yetmedi mi? Tamam, Anadolu'dan veya Ege'den gelindi ama bizim gitmek istediğimiz yol bu muydu? Yani geldiğimiz nokta bu mu olmalıydı? Ben hep şunu düşündüm. Yani Almanya öyle bir ülke haline gelecek ki hepimiz kimse kimsenin kimliğine, inancına, dinine bakmadan bir yumak halinde yan yana yaşayabileceğiz.
0: Çok ortak tabii ki hikayeler var. O masal bir zamanlar 60'lı yıllarda böyle tam kitabın başlığında da olan bu fotoğrafa bakarken at üzerindeki bir
1: eşek.
0: Evet doğru, at da değil eşek. Evet. Bizler de böyle köyden sözünü... çıkalı atı eşeği de karıştırmaya başladık.
1: Sözünüzü kısaca keseceğim. Lütfen kusuruma bakmayın. Sofya'dan davet geldiğinde dedim ki ya ben çocukluğumda çok Bulgaristan'dan geçtim. Yaz tatili yaptığımızda dolmuşla falan. Hep yol üstü birçok eşek bana bakıyordu. Ben de işte eşek delisi bir çocuktum. Bana eşek bulun ben geleyim diye bir cevap yazmıştım. Bana eşek sözü yani geldi. Fakat ben Sofya'ya geldiğimde bu 5. günüm, sokak sokak dolaşmaktayım, hala önüme bir eşek çıkmadı.
0: Yani aslında daha böyle acı olanıysa köye de gittiğimizde, ben de özellikle 500 kilometre böyle Deli Orman Dobruca bölgesine gittim. İnanın ki tek eşek yok, hatta böyle dil sürçüşmesi bile belki tesadüfen değil.

0: Evet, artık uzaklaşıyoruz. Artık bu teknoloji olsun, yeni çağ olsun, ayak uyduruyoruz dedik. Ve tekrar o uyum sürecine geçecek olursak güzel örnekler de var. Örneğin şimdi baktığımızda Brüksel'e gidiyoruz. İşte isim vermek istemesem de bir başbakan, bir çevre bakanı var. An itibariyle yine gündemde Berlin'deki belediye başkanı adayı genç Elif yine. Bilim dünyasında, siyaset dünyasında gerçekten o gurbetçilerin artık çok büyük bir rolü var. Bu sizi sevindirmiyor mu?
1: En yakın olan şey benim kızım geçen yıl mezuniyetinde not ortalaması en iyi olan talebe mesela Suriye kökenli bir kız çocuğuydu. Yani koskocaman bir Alman okulunda en iyi not ortalamasına sahip olan kendisiydi ve kendisi de göçmen bir ailenin çocuğu. 2015 yılında Almanya gelmiş. Çok kısa bir dönem önce. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi yani birçok insan ekonomide, işte, siyasette ve bilim gibi edebiyatta, sanatın içinde çok aktif bir şekilde çalışıyor, işini yapıyor. Ve bunun yanında birçok insana da aslında iş sağlıyor.
0: Değerli dinçer güç yeter. Böyle benzerliklerden bahsederken kitabınıza da yer alan bir konu var. Vatan, aidiyet, ben kimim, ana vatan, dil konusu. Kaldı ki zaten Bulgaristan Sofya'daki tanıtımda da böyle bir değerli gazeteci arkadaşımız dedi ki hangi dilde yazdınız, hangi dilde konuşuyorsunuz? Hatta başka bir soru da geliyor bazen bize. Siz hangi dilde rüya görüyorsunuz?
1: Evet. Şimdi dil konusunda aslında çok dilli yazdım ben bu kitabı. Yani bazen anneannemin sesiyle yazdım, bazen annemin sesiyle. Hatta dilden geçelim Ege şivesiyle de yazdım. Yani önemli olan onun sesini sadece bir şekilde anlatabilmekti. Yani kitabın şöyle diyelim belki %30'u Türkçe yazıldı, %70'i özellikle hani son döneme yaklaştığımızda tamamıyla Almanca yazıldı. Şimdi aidiyet konusu Sevda Hanım, yani benim bu kişisel şahsi düşüncem, ben kendi bütün hayatımı kozmopolit düşünce biçimine aslında adadım. Çünkü benim başka bir şansım yok. Ben yaz tatiline gittiğimde bana Almanca deniliyor. Ben bir Almancıyım. Almanya'ya gittiğimde yani Nobel'de alsam göçmen bir ailenin çocuğuyum. Bana hiç kimse Alman demiyor. Ve ben de ne olacağımı veya kendimi nasıl tanıtacağımı zaman zaman böyle şaşırmış vaziyetteyim. O yüzden hepsinden böyle vazgeçip ya tamam ben bu dünyaya geldim. Bu dünyada bir

0: konuğum. Vakti zamanı geldiğinde yeniden gideceğim. Önemli olan bana kalan zaman içinde güzel yaşayayım, ailemle, sevdiğim işi yapabileyim. Yani o kafayla yaşamaya başladım. Sadece işte kabul etmediğim şey, kim yani hangi din veya hangi dil, hangi kime ait olursanız olun, azınlık veya çoğunluk, yani çok genel bir söz olacak ama bu dünya hepimizin. Yani kimse bu dünyanın sahibi değil. Yani bu sahiplenme olayı benim için mesela sıkıntı. Çünkü evinize aldığınız konuk bir de bakmışsınız ki sizin evinizi daha güzel bir şey yapabiliyor. Bu kitabın beni en çok mutlu eden olayı 2 yıl önce veya 3 yıl önce diyelim, Almanya'nın en büyük sahnesinde, hani Berlin'de bu kitap oyun halinde sahnelendi. Ve annem de davet edildi. Ben anneme aldım gittim. İlk önce pek fazla istemedi ama en sonunda ikna ettim.
1: Maxim
0: Gorki Tiyatrosu'na ikna ettim. Ve en sonunda 600 kişi ayağa kalktı. Ben annemi aldım. İkimiz sahneye davet edildik. Ve bir baktım ki o benimle gelmek istemeyen, sahneye çıkmak istemeyen kadın içinden böyle bir şey çıktı. Yıldız çıktı. El sallıyor, gülümsüyor. Ve sahneden inmek istemedi. Yani 30 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Videosu hala bende. Yayın bittiğinde size izletmem mümkün. Dedim ki, yani ne oldu anne, bu sen misin? Sabahına dedim ki, ya anne sen dün akşam ne yaptın dedim. Hani gece oldu hala sen sahneden inmedin. Ya dedi ne bileyim dedi, millet alkışlayışın. Aklıma Angela Merkel geldi. O ne yaptıysa ben de sahnede aynısını yaptım dedi.
1: Evet, işte Fatma ablanın fabrikada, hani orada televizyondaki o kıza ayakkabı almak isteyen o Fatma annenizin kendini bir Merkel gibi, bir şansölye gibi, evet, hissetmesi, işte ona da böyle oğlunun vermiş olduğu olanak ve ne diyelim, bu çok büyük bir evrim.
0: Bu benim için hayatın bana sunduğu en güzel hediye. Yani bu kitap satmış satmamış yayına çok, ben içimde kalan o annemin sessizliğini ses olmak istedim. O sessizliğin bir yankı bulmasını istedim. Ve o oldu. Benim için oldu. Beni tatmin etti. Ve bu yüzden çok mutluyum.
1: Annemin sessizliği derken tabii unutmayalım, gurbetin acısı büyüktür. Bunu her ne kadar kimseyi üzmek istemesek de hala ve hala, özellikle de bizim toplumumuzun da hala yaşadığı ve bizlerin de burada radyo olarak, radyocu olarak en sık duyduğumuz dinleyicilerimizden bir tabir vardır. Gurbet, gurbet, gurbet. Belki onun bir sessizliğini taşımıştır anneniz Fatma.
0: Evet, çünkü hep endişeli. Bir şey söylese yanlış anlaşılacak mı? Bir şey söylese istediği gibi ifade edebilecek mi? Bir de Sevda Hanım, hani benim annem veya işte birçok kadın, o dönem Almanya'ya giren birçok insan köyünden ilk defa çıkmış. Yani çoğu okula dahi gitmemiş ve bu altyapısı olmayan birçok insan dilini, dinini bilmediği bir ülkeye gelip yepyeni bir hayat inşa etmiş. Bu bence çok büyük bir şey. Yani buna saygı duyulması lazım. O yüzden aynı zamanda özlem denilen şey. Çünkü tabii ki insan kendini ifade edemediğinde memleketini özlem duyuyor. Mesela annemin bir siyah beyaz fotoğraf albümüne bakıldığında o dönem fotoğraflar gelip gitmiş. İşte dayım anneanneme stüdyoyu alıp gitmiş. Fotoğraf çekilmiş ve Almanya'ya anneme yollamış. İşte cansız hatıram sevgimle, saygımla ablacığım, evet, falan diye. Yani ben benim için bir malzeme oldu ve hepsini aldım, masamın üstüne dağıttım. Baka baka, okuya okuya da yazdım bu metni. İnsan kök denilen şeyden vazgeçemiyor. Mesela çok tuhaf bir şekilde ben Almanya'da doğdum, büyüdüm ama ne zaman Ege'ye gitsem, ne zaman Uşak'a adım atsam, evet, sanki yeniden kendi ülkeme dönmüş gibiyim. Yani o hissiyat içindeyim. Ve çok tuhaf, benim kızım 18 yaşında, oğlum 15 yaşında.

X de şu an evin içinde işte halk müziği dinliyor. İki dilli kitap okuyor. Kızım hem Elif Şafak'ı okuyor, hem Dima Kalajı'yı okuyor. Yani oğlum deseniz yine aynı şekilde. Yani bu kök duygusu, aidiyet duygusu sanki bedendeki bir şey gibi, organ gibi genetik bir şekilde galiba nesilden nesile devam gidiyor, iletiliyor.

Almanca yepyeni bir dil. Yıl 1984. Anaokulundaki ilk günüm. Diğer çocuklarla bir kelime dahi konuşmuyorum. Köşede öylece heykel gibi oturuyorum. Burada başka bir dil konuşuluyor. Almanya'da yaşıyoruz tabii ama burada Almanca konuşulmasını garipsiyorum. Getto çocuğu yeni kültüre alışamıyor. Yazın en sıcak zamanı şimdi. Oyun odası yanıyor. Dayanamayıp yavaş adımlarla öğretmenin yanına gidip şişeyi işaret ediyorum ve bozuk Almancamla soruyorum. Su içebilir miyim? Öğretmen önce hafifçe gülümsüyor, hatamı yüzüme vurmadan cümlemi düzeltiyor. Evet, su içebilirsin. Bugün bile artikelleri karıştırdığım oluyor. Bir yerde yayımlan

0: Uyanmadan önce genelde yazılarımı arkadaşım Wolfgang okuyor. Nasıl olduysa o gettoyu günümüze kadar getirmeyi başarmışım. Öğle vakti bütün çocuklar büyük bir masanın etrafına toplanıyor. Ilımış buzlu çay ile peksimet var önümüzde. Sucuk falan beklemiyorum tabii ama bir yumurta, yanında da bir parça bazlama olsa fena olmazdı. O sert ekmeği fare gibi kemiriyoruz hep beraber. Durum iyice abartılıyor. Bizim muhitte yeminli tercüman ilan edilmeme az kaldı. Doktor, avukat, banka ya da neresi olursa olsun bir yerde randevusu olan beni Aldi alışveriş poşeti gibi yanında götürüyor. Akrabalardan özellikle kadınlar beni bir rahat bırakmıyor. Haftalık planda en az 2-3 doktor randevusu oluyor. En tuhaf anlar da bu doktor randevularında yaşanıyor. Mesela ebe Mekke'ye hacca gidip gelmiş bir kadın. Bir tel saçını dahi örtüsüz bırakmayacak kadar dindar bir hacı ama muayenehaneye bir bakıyorsun striptizci kesili veriyor. Doktor daha çekmeceyi açıp şırıngayı çıkarmadan üzerinde ne var ne yok sıyırıp atmış oluyor. İyi iyi, sadece kalçayı biraz açsanız yeter. Bu sırada doktor hacan baş ve işaret parmağıyla ufacık bir yer göstermeye çalışıyordur. Ama ebemin kendine has bir yöntemi var. Dikkatinin dağılmasına izin vermeden Adem'inin önünde duran Hazreti Havva gibi dikiliyor öylece. Bununla da kalmıyor tabii. Doktora neredeyse her yerini gösterip ondan bir kere kendini şöyle bir muayene etmesini rica ediyor ki vücudunun nasıl şiştiğini, kemiklerinin nasıl ağrıdığını o da bir görsün. Bütün vücuduna dokunduktan sonra doktor Hacan ona tekrar giyinmesini söylüyor ve defterine bir şeyler yazmaya geçiyor. Ebem giyindikten sonra paltosunun cebinden 3-4 kutu ilaç çıkarıp doktorun önüne koyuveriyor. Bu ilaçları aileden bir kadın tavsiye etmiş, ağrılarına iyi gelir diyormuş, bunlar için de lütfen bir reçete yazar mıymış? Doktor ise kafasını sağa sola sallayarak ilaç kutularını çöpe atıyor. Teşhis konmadan migren ilacını nasıl yazsın? Eve dönerken yolda ebeme sadece iğne vurulacakken neden tamamen soyunduğunu soruyorum. Önüne bak sen. O piç herifin ne kadar adi bir adam olduğunu biliyorum ben. O da zaten böyle istiyor. Ha, bir de bu saçmalıkları evde anlatacak olursan senin o etlerini lime lime ederim. Anladın mı beni? Ben 80 yaşımı devirmişim. Bugüne kadar da sadece namusum için yaşamışım. Senin ettiğin laflara bak. Kes artık. Sen de aynı baban gibisin. Kafanı sırf fesatlığa çalışıyor. Fesatlığa.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Yine bu vatan ve aidiyetten bahsettik. Bir de ana dilini de unutmamak. Çünkü bizim Bulgaristan'da da şu an epey sıkıntılar yaşayan bir
3: Evet.
2: konu.
3: Almanya'da aynı şekilde. Benim dönemimde çok önemliydi. Hani biz gitmeliydik haftanın 2 günü, 3 saat boyunca, akşamüstüydü bu. Hocamız Tülin Alkanoğlu'ydu. Ben kendisinin talebesiydim. 6 yıl boyunca gittik, yani Türkçe okuluna da gittik. Özellikle son dönemde birçok aile çocuğunu yollamıyor. Hangi sebeple bunu da çok anlamış değilim. Veya birçok çocuk gitmek istemiyor. Bizim için çok önemliydi. Bence gidilmeli. Yani sadece kökenle de alakalı değil. Bir dili bilmek hayatınıza, bu ana dilde olması mümkün, Fransızca da olması mümkün, İspanyolca da. Hani bir dil bir insan demek veya bir hayat demek ve size zenginlik katıyor. Çok dil bilmek veya birçok ülkeye gidebilmek, birçok ülkenin diliyle, mantığıyla düşünebilmek bence çok kıymetli bir şey ya. Çünkü hani sadece kendi bulunduğunuz nokta üstünde kaldığınız zaman hem düşünceniz hem hayata bakışınız eskimeye başlıyor. tozlanmaya başlıyor.
2: Tabii siz de hem bu dil zenginliğiyle hem de hafızayla

0: Sezai şu an hem tiyatro oyunu olarak hem kitaba yansıtmanızla beraber Maxim Gorki sahnesindeki bu oyun, bu temsille beraber kitap şu an hangi dillerde yayınlandı? Ve hemen tabii sıcağı sıcağına da söyleyelim, çok önemli ve saygın bir ne diyelim forum olan Leipzig Kitap Fuarı'nda da birinci oldu. Belki de biraz kitabı tanıtalım şimdi böyle yayıldığı noktalar olarak.
1: Şimdi ben kitap yayınlandığında yayıncıma şöyle bir şey demiştim. Hani 500 adet bas bu kitaptan. Yüzünü benim sülalem isteyecek kesin. Ben dağıtayım. Kalanını da sen bir şekilde satman lazım. Yani kitabın bu şekilde dönüş yapacağını hiç düşünemedim. Daha ikinci haftasında bütün Alman medyasında hani 5 büyük gazetede tek sayfa halinde tanıtılmaya başlandı. Ve Sevda Hanım, yayın evimizin bütçesi yok. Çok kısıtlı. Yani yayın evinin hiç tanıtım yapılmadı. Sadece tesadüfen hani medyanın eline ulaşmış kitap ve hepsi bu kitap hakkında yazmaya başladı. Bir de baktık ki bizim bahçemize devamlı gazeteciler geliyor, söyleşi yapılıyor, çekim yapılıyor. Artı Fransız kanalından, Alman devlet kanalından hepsi bizim bahçemize geldi çekim yapmaya. Annem de devamlı diyor ki hani ben bükmemi açsam veya pasta mı yapsak ne yapsak, o benden fazla telaşlanmaya başladı.
0: Yani o yine böyle bir Türk kadının misafirperverliğiyle baklavalar,
1: Evet.
0: börekler.
1: Ve şey, aynı zamanda annem hep şey düşünmüştü. Ya benim oğlan kitap yazacağım diye açlıktan ölecek. Bir de baktı ki kitap satıyor falan. Çok mutlu oldu. Elinden geleni yapmaya
0: Ama biraz
1: çalışıyor.
0: pahalı gelmiş, acımış
1: Ha.
0: biraz o
1: Evet.
0: okurlara.
1: Annem diyor ki ya bu kitabı kim aldı? Kim okuyor? Çok pahalı. Hatta Alan'a da diyor ki ya çok pahalı, sen bu kitabı niye aldın kuzum diyor. Yani peşinden 3 ay geçti. Bana bir mesaj geldi. Kitabınız Leipzig Kitap Ödülü'ne aday. İnanmadım ilk önce. Çünkü 5 kitap aday ve bu 5 kitabın 3'ü yani Alman edebiyatın en üst kesiminden 3 isim. Yani işte Clemenceau bilmem ne. Neyse ben Leipzig'e gittim. Bize otel tutuldu. İşte davet edildik. Eşim de yanımdaydı. Sahnede benim ismim açıklandı. Ve ben ne olduğunu pek anlayamadım. Böyle salak salak sağıma soluma baktım ilk önce. Peşinden sahneye gittim ve hapsedildim. İşte 50 gazetecinin olduğu bir salona alındım, bir söyleşi yapıldı. İşte hatta YouTube'da izlemeniz mümkün, hala canlı, hani YouTube'da bütün çekim yüklenmiş. Ve onun peşinden o günden bugüne ben bu kitapla 500'ün üstünde okuma yaptım, dinleti yaptım.
0: Nerelerde?
1: Yayınlanan ülke, yani ilk İspanya'da yayınlandı, peşinden Romanya'da yayınlandı, işte Özbekistan'da yayınlandı, Türkiye'de daha Mayıs ayında çıktı, çok yeni çıktı, işte Bulgaristan'da yayınlandı, Çin'de yayınlandı. Şu an aklıma hala Fransızca şu an hala üstüne çalışılıyor, yayın evi yani çeviri üstüne çalışılıyor. İngilizcesi bitti bitecek. Yani birçok ülkeye
0: Siz
1: gitti.
0: bunları anlatırken işte İngilizce dedik ki Almanya, İspanya vesaire, Bulgarca bir tabir var. Svetate Nogulam Selo, dünya büyük bir köy.
1: Evet.
0: Ve diyorsunuz ki Singapur'daki bile böyle okur. Almanya hikayemiz, Almanya masalımız deyince bu bizim masalımız demiş.
1: Çünkü sözünüzü kestim. Singapur'a Malezya'dan çok göçmen kadın gelmiş. Hepsi işte temizlikçi. Yani Singapur'un ayakta kalmasının sebebi Malezya'dan gelen işçi gücü. Çünkü tuvaleti bu kadınlar temizliyor. Ha? Temizliği bütün otelde temizliği bu kadınlar yapıyor. Yani birçok işletmede, işte markette, kasanın başında bu kadınlar çalışıyor. Yani bu işçi gücü, dıştan giren işçi gücü olmasa Singapur belki yani 3 gün içinde çökecek bir ülke. Sadece finansmanla veya bankacılıkla bir ülke ayakta kalamaz. Ve hepsi dinletinin peşinden bana gelip beni kucaklayıp ya sen benim hikayemi yazmışsın veya
0: Romanya'da da size bunu söyleyen
1: evet
0: olmuş.
1: ve mesela
0: Bulgaristan'da zaten bizler söylüyoruz.
1: Malezyalı bir kadın demişti ki bana ya sen benim oğlumsun.

sanki demişti. Şimdi edebiyatın yanında bir de olayın duygusal boyutuna baktığımızda bu beni çok mutlu ediyor. Yani yalnızlaşan bir dünya içinde edebiyatın ağzıyla buluşabilmek, başka bir hayata dokunabilmek ve dünyanın öteki ucuna gidip bir kadının sen benim oğlum gibisin demesi, dediğim gibi bence çok çok güzel bir şey. Ben çok mutluyum.

0: Sizi hem biz yazar olarak şu an romanınızla tanıtıyoruz. Şairsiniz aynı zamanda, yönetmensiniz, tiyatrocusunuz. Ama nedense bu kitabı insan eline alınca kültür sanat edebiyattan ziyade daha fazla bu eşeğin hikayesiyle, ne bileyim o gurbetçinin şimdiye kadar yaşamış olduğu ve bu sülalenin geçirmiş olduğu evreler daha fazla sanki insanı yakalıyor. Yani ailenizi ve kendinizi böyle kapınızın aralaması daha çok etkileyici geldi bana.
1: O benim yazmaya başladığımda çok düşündüm üstüne. Dedim ki ben edebiyat yapmayacağım şimdi. Ben edebiyatçıyım ama edebiyat yapmayacağım. İşte süslü cümle, uzun cümle kullanmaktan ziyade daha sahici, gündelik hayatta nasıl konuşuluyor veya bu kadınla fabrikada nasıl konuşuyor, o diyaloglar nasıl oluşuyor, bunun peşine düştüm ve bunun üstüne çok böyle şey, hani dokunmadan, süslemeden, cilalamadan en sahici ve benim kulağıma en yakın gelen bir şekilde anlatmaya çalıştım. Galiba bu samimiyet okuyucuya geçiyor.
0: Bu konu tabii ki çok romanda işlendi, çok filmlerde. Hemen 1976 mesela Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İncegül'ü, o meşhur sarı Mercedes hep böyle gurbetçi deyince aklıma gelir. Adamın tek bir amacı ve hedefi vardır. Sarı Mercedes alacak ve o yıldızına baka baka yazın köyüne kadar gidecek. Veya gurbetçiler derken aman biz Bulgaristan'dan geçerken bizim polislerin bizden çorba parası istemesi gibi. O ön yargılarla beraber bugün artık biz daha küreselleşen, ayak uyduran ve gerçekten adını da altın harflere dönüştüren bir nesil ve gelişimden bahsediyoruz, değil mi?
1: Yani sizin yaptığınızla aynı iş değil mi Sevda Hanım? Hani Bulgaristan'da hani bir Türk dilini veya bir yayınını hani üstüne çalışıp birçok dinleyiciye sunmanız aynı. Yani o anlamda yaptığımız iş belki de çok benziyor. Belki şey hani bambaşka şekilde ama mantık anlamında aynı. Yani yeni gelişen dünyada ben hala böyle umutluyum. Hani yeni nesilden umutluyum. Sanki

0: yeni nesil daha böyle bu dogmatikten uzaklaşmış, daha böyle insani, daha samimi bir yaşam şekli istiyor. Şu an gözlemlediğim o. Yani bunu aslında Goethe Enstitüsü'nde de konuştuk. Hiçbir ülke yok ki dünyada suçsuz olsun. Hangi ülkenin geçmişine baktığınızda muhakkak acı veya işte gözaltı veya dışlanma hepsinde yaşandı. Sadece bir edebiyatçı gözüyle değil, aynı zamanda bir baba gözüyle de geleceğe baktığımda, ya geçmişte tamam oldu, bitti, evet hazin, üzücü ama gelecekte böyle olmasın. Bu yüzden hani bambaşka bir gözle geleceğe bakalım. Ha? Hani yeni bir umutla bakalım ve biz de mesela benim yaşım 50. Önümüzdeki yıl 50 yaşıma basacağım. Ben şu an şeyin çabası içindeyim. Kızımın yaşına yetişme çabası içindeyim. Yani kızımla aynı dili nasıl konuşabileceğim, onu nasıl anlayayım, onun duygusunu, onun hassasiyetini nasıl çözeyim ve nasıl iyi bir baba olabileceğim, onun peşindeyim mesela şu an. Yani o bana değil, ben ona uyum sağlamaya çalışmaktayım.
1: Evet, ve bu tabii ki nesiller arasında devam eden, sizin sülale kelimesini evet, kullandığınız bu güzel bağın genetik olarak da, sosyolojik olarak da, kültürel olarak da kopmaması açısından diyelim. Ve değerli dinleyiciler, belki de ilk başta söylememiz gerektiğini, böyle daha da kalıcı olması açısından değerli yazar Dinçer Güç Yeterli, şimdi söyleyelim. Bulgaristan'da Naşata Germanska Prikaska adlı romanı Borislav Petranov'un muhteşem bir tercümesiyle Almanca'dan Bulgarca'ya kazandırıldı. Dinleyicilerimiz nerede ve nasıl bulabilir bu kitabı?
0: 2 yıl önce yayıncım bana mesaj attı. Hani kitabın telif hakkını Bulgaristan'da aldı. Bulgaristan'da da yayınlanacaktı. Dedim ki ya çok mutlu oldum. Bulgaristan benim bir şekilde çocukluğum demek ve babamla birçok anımın olduğu bir ülke. Çünkü dolmuşumuz bozulmuştu Bulgaristan'da. Babamla 2 gün kalmıştık falan şu. O çok eski. Üstünden 3 ay falan geçti. Ve çevirmenim bana ulaştı. Dedi ki ben Berlin'deyim şu an, tanışalım mı? Evet dedim, tanışalım. Ben Doğan Berlin'deydim zaten. Yani Borislav'la ilk tanışmamız öyle oldu çevirmenimle. Ve dedi ki ben çok etkilendim, şu an işin başındayım ve çok mutluyum senin bu kitabı yazdığın için. Dedim ki bunu hangi yayın evi yayınlayacak? Dedi Bulgaristan'da Black Flamingo yayın evinden çıkacak kitap. Tamam, üstünden bir sene geçti ve kitap elimizde şu an. Benim bildiğim online kitap satışı yapan birçok sitede bu kitap bulunuyor.
1: Evet, muhakkak tabii ki Dinçer Güç Yeter'in Naşata Germanska Prikaska romanı hem online hem de kitapçılarda artık satışa sunulmuş bulunuyor. Sizler de değerli dinleyiciler onu alabilir, okuyabilirsiniz. Hem de Almanya'daki gibi de annenizin dediği gibi pahalı da değil yani. 25 euro da değil, onu da sadece böyle söylemiş olayım.
0: Bu davet benim için çok güzel bir hediyeydi. Böyle hem çocukluğum canlandı, hem ben Bulgaristan'ı yeniden tanıdım, hem birçok yeni gözlemle Almanya döneceğim.
1: Değerli dinleyiciler, bir aile hikayesi, bir göç masalı olan Dinçer Güç Yeter'in Almanya Masalımız kitabını tanıttık. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhaba sevgili gençler ve gönlü hep genç kalan değerli dostlar. Bu kez de yine huzurunuzdayız. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır ve teknik yapımda yine çok genç müzisyen, gadulka ustası, genç arkadaşımız Daniel Delef ile birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız. Güzel konu ve birbirinden güzel türkü ve şarkılarla sevgili dinleyiciler gününüze renk katacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Değerli dinleyiciler, merhaba gençlik programımızda çok değerli, çok güzel, çok zarif ve çok kıymetli bir gencimizi, bir dostumuzu konuk ediyoruz. Sevinç Ahmet, kendisi Varna Türkuaz Halk Kültür Evi sekreteridir. Kendisiyle Sivliyevo'daki Çalıştay'da görüştük, buluştuk, sohbet ettik ve yaptığı sunumla herkesi doğrusu mest etti. Gençlerin ilgisini çekecek modern dijital platformların kullanımını anlattı Sevinç Ahmet ve radyomuza konuşurken Türkuaz Halk Kültür Evi'nin bazı faaliyetlerine değindi. Mesela Ramazan bayramında Türk kahvesi ikramı, şimdi son günlerde ise aşure ayının girmesiyle birlikte aşure sunumu, ayrıca sevgili dinleyiciler 1 Haziran'da Çocuk Bayramı Dünya Çocuk Günü nedeniyle Varna'da bir çocuk

Parkının temizlenmesiyle ilgili ve bir dizi faaliyetler ve etkinlikler gerçekten bizi hayran bıraktı. Ve onunla yaptığımız röportajı şimdi dikkatinize sunuyoruz. Bizi dinlemeye devam edin.

Merhaba, ismim Sevinç Ahmet. Varna Türkuaz Kültür Evi'nden katılıyoruz ve size gençlerin ilgisini çekecek modern yöntemler, dijital platformların kullanımını sunacağım. Biz kimiz? Kısaca kültürel, eğitsel ve sosyal faaliyetler düzenleyen bir kültür merkezi. Farklı kültürler arasında diyalog ve işbirliğini destekleyen, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminde katkıda bulunmayı amaçlayan. Misyonumuz kültürel değerleri yaşatmak, gençlere aktif vatandaşlık ve gönüllüye teşvik etmek, eğitim ve kültür yoluyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmek. Türk kültürünün ve dilini tanıtmak, kültürler arası diyaloğu geliştirmek, eğitim faaliyetleri yürütmek, sanat ve kültürel etkinlikleri düzenlemek, toplumsal dayanışma ve gönüllülüğü teşvik etmek, gençlerin akademik ve kültürel gelişiminde katkı sağlamak. Bunun önünde bir soruyla durduk. Acaba gençlere onların bulunduğu yerden nasıl ulaşabiliriz? Bugünkü gençlerin çoğu bir statistiğe göre 6 ile 8 saat arası dijital ortamda geçirdiği için biz de dijital ortam en iyi yer olabileceğini düşündük. Onları orada bulabiliriz diye. Yani geleneksel duyuru yöntemleri gençlerden uzak olduğu için biz de dijital bir ortam seçtik ve faaliyetlerimizi daha görünür ve erişebilir hale getirmek istedik. Sosyal medya kanalları kullanmaya başladık. Baştan Facebook yaptık. Sonradan gençler bize dedi, Facebook artık demode. Biz Instagram kullanıyoruz. Instagram sayfası yaptık. YouTube kanalımızda rahmetli Turhan Rasiyev'in öykülerini anlatıyor.

yapıyoruz. Yapay zeka aracılığıyla. Ayrıca iletişim araçları yaptık. WhatsApp grupları gibi, Viber Messenger grupları gibi. Çevrim için etkinlik platformları kullanıyoruz. Zoom ve Google Meet gibi. Orada mesela 1 Haziran Bulgaristan'da Çocuklar Bayramı ve biz bir Google Zoom toplantı sırasında gençlerimizi topladık. Çünkü bazıları Şumen'de, Varna'da okuyor. Her zaman toplanamıyoruz ve bu dijital ortam bizim için çok iyi geliyor. Böyle bir toplantı sırasında kızlardan, genç öğrencilerimizden biri böyle bir fikir verdi. Neden biz bir çocuk parkını temizlemiyoruz? Fikri kucakladık. Çok hoşumuza gitti. Dijital ortamda reklam saldık ve çok büyük bir ilgi gördü. Parkı temizledik ve çok memnun kaldık. Ayrıca kültürel programlarımızı da sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz ve büyük bir katılım oluyor. Resim hocamız var. Bayanlar için resim faaliyetleri yapıyoruz. Her hafta olmasa da 2 haftada bir ya da ayda bir yapıyoruz. Çocuklarımız için de aynı şekilde. Sosyal sorumluluk faaliyetleri, mesela çocuk parkını temizlemek gibi, gençleri çok motive ediyor. Çünkü onlar kendilerini

0: katılım ve Türkaz'ın en önemli kazandığı bu ki ismimiz duyuldu. Kısa bir süre içinde Türkaz'ın nasıl iyi toplum için, bizim insanlarımız için nasıl faaliyetler yaptığımızı görüyorlar ve merakla geliyorlar. Tabii ki dijital iletişim sayesinde gençlerle sürdürülebilir bir bağ kurduk. Gençler için bilgiye hızlı erişim sağladı dijital platformlar. Sosyal katılım fırsatları verdi onlara. Yeni beceriler kazanma imkanı gördüler ve aidiyet duyurusunu geliştirdiler. Yapay zekayı nasıl kullanırız diye çevrim içi bir Zoom toplantısı yapmıştık ve gençlerimiz, hatta öğrencilerimiz bile, lise öğrencileri çok memnun kalmıştı. Dijital platformlar kurumumuz için daha geniş kitleye ulaşmaya izin verdi. Hızlı iletişim veriyor bize. Güçlü topluluk oluşturduk. Varna'da uzun yıllardır ihtiyaç olan bir toplum oluşturduk. Ve tabii ki gençlerin karar süreçlerinde katılım verdi. Gördüğünüz dijital maskot en yeni ürünümüz. Türkuaz'ın maskotu bir baykuş, ismi Azur. Çocuklar, Türkçe kursuna katılan çocuklara ödül olarak veriyoruz ve çocuklar çok mutlu oluyor. Sonuç olarak günümüzde gençlere ulaşmanın en etkili yollarından biri dijital platformları doğru ve aktif şekilde kullanmaktadır. Turkuaz Kültür Evi dijital araçları yalnızca bir iletişim kanalı olarak değil, gençlerin katılımını arttıran ve onları kültürel faaliyetlerle buluşturan güçlü bir köprü olarak değerlendirilmektedir. Bir proje kazandık. Bu çok mutluyuz. Bütün ekip olarak, ekibimiz çok aktif. 8-10 kişiyiz ve bütün her şeyi paylaşıyoruz aramızda. Bir iş varsa yapılmaz, sadece birisinin üstüne düşmüyor. Hepimiz paylaşıyoruz.
1: Martılar gene uçuşuyor havasında. Işıktan martıları Varna'nın. İşte ben gene dinliyorum ha.

0: proje Varna'nın tarihiyle ilgili. Deniz bahçemizde bir sürü çeşme var. Genellikle Osmanlı döneminden kalma. Başka dönemlerden de var tabii ki. Proje bu çeşmelerin üzerinde. Onu kazandık. Onları onaracağız. QR kod yapacağız ve her turist, şehrimizin her bir turisti QR kodu okuyunca çeşmenin yapımcısı, tarihini vesaire bilgilere ulaşabilir. Çok ilginç bir etkinliğimiz olacak. Oriental Dans Kulübü açılacak. Yani oriental tam bizim sandığımız köçek tarzı değilmiş. Öğretmenimiz var, Necla Hanım. Çok ilginç bir şeyler gösteriyor bize ve gösterecek. İnanılmaz bir katılım var bayanlardan yana. Çok merak ediyorlar. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz bakalım. Bayram için bayram kahvesi yaptık. İnsanlar geldi ve çok mutlu oldu. Bayramdan önce Ramazan bayramında etkinliği yapmıştık. Çocuklarla bayram kartı yaptık. Dedim ki Hristiyan kardeşlerimiz... Onların bayramları için kart yapıyorlar, akrabaları için, anneanneler, babaanneler, dedeler için. Neden biz de Kurban Bayramı için yapmayalım? Çocuklar çok büyük bir mutlulukla bunu kucakladı ve yaptı. Veliler de çok mutlu oldu. Hiç böyle bir şey görmedik dediler. Ondan önce de Ocak ayında bildiğiniz gibi Bulgaristan'da Babinden kutluyoruz ve bütün Kuzey Bulgaristan'dan katılımcı oldu. 300 bayandan fazla toplandık ve çok güzel bir etkinlik oldu. Herkes çok memnun kaldı. Kendi aramızda böyle anlaştık. Bu yıl Varna'da oldu. Seneye Dobrich'te olabilir. Gelen seneye Silistra'da olabilir. Ve böyle. 20 yıldan beri Varna'da yaşıyorum. Ve hep böyle bir eksiklik duydum. Salih Sunay bizim başkanımız. Onunla böyle... Konuşa konuşa laf açıldı ve bir gün beni aradı. Yapalım biz dedi bu işi. Büyük bir ihtiyaç var. Güzel olacak ve oldu. Gerçekten büyük bir delik vardı ve biz adım adım bu deliği dolduruyoruz. İnsanlar da çok memnun. Kendi insanımız gayet memnun.
1: 7-8 kişilik ekip dediniz. Hadi onların isimlerini de verelim, böyle gizli kalmasın. Onlar da memnun olsun. Gerçekten şu anda bir size kahraman gözüyle bakıyoruz. Böyle sürpriz olsun onlar için.
0: Evet, olsun, çünkü bütün arkadaşlarım tek tek çok önemli bizim için. Gerçekten biz bir aile olduk. Nilüfer hocamız var. Ressam, çok kıymetli bir ressamımız. Okulda resim hocası işte Nilüfer. Nuriye kardeşimiz var. O

0: Her bir etkinlikte performans tam. Her şeye bakıyor, her şey çok titiz bir arkadaşımız. Organizasyonlarda bir numara. PR arkadaşımız var Tansu. Sali başkanımız sağ olsun. Genellikle bütün çoğu fikirler ondan çıkıyor. Sonra Daniel arkadaşımız var, Gagauz. Genç bir Gagauz bize katıldı çünkü bizim kültür evinde böyle sadece Türkler için değil. Türkçe kursuna Pomak çocukları da katılıyor. Pomak arkadaşlarımız var, Varna'da yaşayan Rodoplardan. Onlar da katılıyor. Roman arkadaşlarımız var. Onlar da faaliyetlerimize geliyor. Ve inşallah Gagauz kardeşlerimizi de yavaş yavaş bizim tarafa çekeceğiz. Tabii ki çok Bulgar da var. Ekibimizde Bulgar arkadaşımız da var, Rozalia. Kendisi yüzme antrenmanı veriyor. Öyle genellikle bu kadarız. Kendi aramızda ev arkadaşımız var, kendi manken. İleride bir düşüncemiz vardı, böyle genç kızlara tasarım yapabiliriz. Çünkü çok yetenekli resim yapan kızlarımız var. Öyle okullarda okuyorlar. Onlar tasarım yapacak ve Eva'nın mankenleri tasarımları giyecek diye bir fikirler geçti. Tabii bunlar sadece şimdilik bir hayal diyelim.
1: Ben size başarılar diliyorum. Gerçekten çok bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük başarılara imza atmışsınız. Yolunuz açık olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, merhaba. Gençlik programında Varna Türkuaz Kal Kültür Evi Sekreteri Sevinç Ahmedova'yı konuk ettik. Ve değerli dinleyiciler, Karadeniz'imizin başkenti Varna'ya birbirinden güzel türkülerle vardık. Varna başlığını taşıyan türkülerimizi sizler için seçtik. Sevgili dinleyiciler, duyduğunuz ve Sevinç Ahmedova'nın da belirttiği gibi Türkuaz Kal Kültür Evi sadece bir yıl önce kurulmasına rağmen birçok önemli etkinlikle ve faaliyetlerle gerçekten bizim böyle hayranımızı kazanmış durumda. Bizler Halk Kültür Evi'nde çalışan gençlere yollarının açık olmasını diliyoruz ve bütün faaliyetlerini, etkinliklerini buradan duyuracağımıza dair de söz veriyoruz. Sırada programımızda sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türkü ve şarkılarımız var. Bizi dinlediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri merhaba, gençlik programının sonuna geldik. Gerçekten en genç teknik yapımcılarımızdan olan Danail Delef'le birlikte çalıştık. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Her zaman gönlümüzün genç kalmasını dilerken buradan huzurunuzda sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

kültür, sanat, edebiyat. Değerli dinleyiciler, merhabalar. Kültür, sanat, edebiyat programında iki önemli ses, iki önemli hikaye, iki önemli isim. Elin Pelin ve daha sonra da radyomuz açısından, Bulgaristan Türkleri açısından önemli üstadlarımızdan olan Osman Aziz diyeceğiz. Bulgar köyünün usta anlatıcısı, hikaye öykü yazarı Elin Pelin'i anacağız değerli dinleyiciler. Sevilen hikaye yazarının vefatının 75. yılında. Daha sonra Osman Aziz'in sesinden Elin Pelin'in belki de en çok bilinen, tanınan, güncelliğini yitirmeyen öykülerinden olan Andreşko öyküsünü dinleyeceğiz. Osman Aziz 1987 yılında yazmış onu ve işte bizler de Altın Arşiv'den o kaydı. Bir yandan Elin Pelin'i, hayatını, hikayelerini, tabii ki eserlerini tanıtacağımız bu programda. Ardından da Osman Aziz'in sesinden bu piyesi dinleteceğiz. Tabii programımıza devamla da yine Osman Aziz'in sesinden bu defa da şarkı ve türkülere yer vereceğiz.

böyle. Hayaller her zaman yarıda kalır. Tamamlanmış olan var mı sen söyle.

0: hafta. Hayaller her zaman yarıda kalır.
1: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Değerli dinleyiciler, Bulgar köyünün bir anlatıcısı vardır. Usta anlatıcısı Elin Perin. Gerçekten dokunaklı, ruhu, gönlü okşayan yazılarıyla, hikaye öyküleriyle. Bazı yazarlar vardır ki, böyle şatafatlı biyografi ve prestijli eğitimleri olmasa da çok ince duygu ve ender yeteneği bulunur. Kısa öykülerde bile hayatın sorularına cevap verebilen yazarlar vardır. Onlardan birisi Elin Pelin. Geçen yüzyılın ilk yıllarında sıradan insanların, köyün, köylünün yaşamını işleyen hikayeleri, bugün de aktüelliğini koruyan durumları ve olayları anlatmakta. 2012 yılında, evet işte seneler önce değerli dinleyiciler, Elin Pelin'in köyüne gidip doğduğu köy olan Baylovo'dan kütüphaneci Anna Tsvetkova ile konuşmuştuk. Asıl adı Dimitar Ivanov Stoyanov, takma adı Elin Pelin diye anlattı Anna Tsvetkova. 18 Temmuz 1877 yılında Sofya'nın Baylovo köyünde doğdu. Bulgar edebiyatının en büyük öykü ustalarından biridir. Özellikle de köy yazarı unvanına sahiptir. Elin Pelin 1899 yılına kadar doğduğu köyde oturur ve köyün gerçeklerini, köylünün yoksulluğunu, çilelerini, cehaletini, köylünün ruhsal açıdan fakirliğini ve köy geleneklerinin kabalığını açıklayan güzel öykülerini yazar. Elin Pelin ilk denemelerini Baylovo'da yazmaya başlar. Bir süre köyünde öğretmen olur. Fakat daha sonra orası ona dar gelir ve büyük şehrin yolunu tutar. Sofya liselerinden birinde öğretmenliğe başlar. Daha sonra Fransa'ya ihtisasa gider. Dönüşünde Sofya Halk Kütüphanesi'ne işe başlar. Sonra da Ivan Vazov Ev Müzesi'nde sorumlu olur. 1940 yılında Bulgar Yazarlar Birliği ve Bulgar Bilimler Akademisi üyeliğine alınır. Elin Pelin aynı zamanda farklı gazete ve dergilerde çalışır. Hikaye, öykü, şiir, masal ve deneme kitapları çıkarır. Elin Pelin en ünlü çocuk yazarlarından biridir. Çocuklar için şiirler, masallar, öyküler yazmış ve yetişme çağı çocukları için yazdığı Yan Bibiyan ve Yan Bibiyan Nalunata, Yan Bibiyan Ayda adlı romanları Bulgar çocuk edebiyatının en güzel eserleri arasında. Elin Pelin'in eserlerinin büyük bir kısmı savaşlara kadar olan dönemi.

ürünleridir. Yazar, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarındaki yıllarda Bulgaristan köylerinin gerçeklerini eserlerinde geniş bir biçimde verir. Ancak 1915-16 yıllarında yazdığı öykülerinde ve mizahi eserlerinde bu döneme kadar savunduğu düşüncelerinden ayrılır ve Kitka Zayunaka, Yiğit İçin Çiçek, Piju ve Penda gibi yazdığı eserlerinde ise devlet politikasını savunur. Elin Pelin gerçekçi görüşlere ve insancıl duygulara sahip bir yazar. Öykülerinde en çok sevilen kahraman köy öğretmenidir. Çünkü yazarın görüşlerine göre o ışık saçan, adaletli, dürüst kişiliğe sahiptir. Emeğin betimlenmesi Elin Pelin'in en sevdiği konudur. En güzel öykülerini bu konu üzerine yazmıştır. Yazara göre emek bir fedakarlıktır. Bulgar edebiyatında köylünün emeğe olan ilgisini en güzel ifade eden yazardır. Elin Pelin Bulgaristan'ın en ünlü yazarlarından biri olarak yer alır. Eserleri 40 dilden fazla çevrilir. Anna Svetkova'ya göre yazar en büyük ilhamını Bulgar köyündeki yaşamdan alır. Eser kahramanlarının çoğu Baylovu köyünde yaşamış gerçek kişilerdir. Köyde öğretmenlik yaptığı yıllarda Elin Pelin konu komşuyu toplar, onlara eserlerini okurmuş. Sonra köylülerde farklı hikayeler ve hayatlarından kesitler anlatırmış. Gerçekçi ve hümanist yazar Elin Pelin'in yaratıcılığında mizah önemli yer kaplar. Mizah yazara yaşamın çok yönlü ve daha geniş biçimde inceleme olanağı vermiştir. Küçük öykülerini sanki kahramanlarına uygun bir şekilde yazmıştır. Bu küçük, hiçbir özellikleri olmayan insanların güncel yaşamlarını, insancıl duygularını, ihtiraslarını, milli karakterlerini belirleyen özellikleri verir ve onların tipinde halkın gerçek simasını çizer. Elin Pelin savaşlara kadar olan dönemde yazdığı en güzel eserlerinden biri. Letenden Yaz Günüm, Napaz Bojiye Allah'ın Belası, Andreşko, Krevudinitsa'da Değirmenin Kenarında, Vyatarnata Melnitsa Yal Değirmeni, Siromaşka Rados Fakirin Sevinci, Pırvisnyak İlkar, Naonya Svyat Öbür Dünyada gibi öyküleridir. 1911 yılında yayınladığı Gerat'te Büyük Öyküsü Bulgar Edebiyatı'nın en güzel eserlerinden biridir. Diğer eserleri Zemya Toprak, Cerni Rozi, Siyah Güller, Asti Toy, Ben Sen O. Bu dönemde en başarılı çalışması ise Putmanasirskata Luza, Manastır Bağının Altında adlı kitabından toplanan orijinal destanlardır. Başkentin 50 kilometre doğusunda Srednagora Dağı'nın eteklerinde sükunet içinde gizlenmiş Baylovu Köyü bulunuyor. 1977 yılında doğduğu ev yenilendi ve müzeye çevrildi. Yaz aylarında buradan göç eden Baylovlular geri dönünce bir hareketlilik başlıyor. Bulgar edebiyatının usta yazarı Elin Pelin'in doğduğu köy. 20. asrın ilk yarısında Bulgar köyündeki süreçleri kitaplarına taşımış. Bugün de Elin Pelin'in ruhu hala canlı. Yerliler bir taş atsan zevzeye düşecek şeklindeki şakalarla problemleri unutup zorlukları aşmaya çalışıyor. Bir zamanlar Elin Pelin köyünü şöyle tanıtıyor. Benim küçük ve güzel köyüm Baylovu ismini taşıyor. Elin Pelin'in eserleri bugün de güncelliğini koruyor. Ben her şeyden önce insan ve onun kaderi ilgilendirir beni diyor yazar. Elin Pelin'in eserleri değerli dinleyiciler hala güncelliğini koruyor dedik ya, hangi konuya, hangi kahramana bakarsak bakalım. Örneğin Andreşko. Andreşko öyküsünün radyo piyesini 1987 yılında üstadımız Osman Aziz seslendirmişti. Dinleyelim.

kamçısını atlar üzerinde savurup şaklatarak kışkırtıcı, gür bir sesle haykırdı. "Dii, hey, dii baylar!" Arabanın dört tekerleği, köy yolunun şurasında burasında görülen çamurları daha şiddetle çevreye saçtı. Arabanın artık yıpranmış gövdesi, kasvetli, ıssız, yağmurdan cıvık cıvık olmuş ovada boğuk boğuk gıcırdadı. Köylü hafiften bir türkü tutturdu. Arabanın içinde oturan şişman bayi, kocaman kurt derisi kürkü içinden, "Oğlum, adın neydi senin?" diye seslendi. Andreş

Andreşko, seni kurnaz seni. Siz yok musunuz? Hepiniz tilki oldunuz. Siz köylüler hepiniz düzenbaz oldunuz. Sonra da kendinizi öyle bir satarsınız ki. Mahkemede görürüm. Öyle kuzu gibi saf saf görünür ama aslında kurt oğlu kurttur. Yargıçla oyun oynarlar. Cahil milletiz biz bayım. Siz öyle geliyor. Bizim köylüler cahil oldukları için kurnazlık taslarlar. Cahillikten, yoksulluktan. Yoksulluktan şikayet ederler ama hayvan gibi de içerler. Keyiflerinden mi dersin? Keyiflerinden değil. Atlar biraz canlandı. Sonra onlar da düşünmeye daldı. Bayi, kurt derisi kürkünün kocaman yakasını kaldırıp içine gömüldü. O da düşünmeye daldı. Yolun kıyısında tek başına duran ağaç üzerine tüyleri kabarmış bir karga kondu. Gökyüzünde kalın, parça parça, yağmur dolu, kapkara kış bulutları ağır ağır süzülüyordu. Yeryüzü çamura, suya batmıştı. Ovada ölü gözleri gibi bulanık, soğuk, büyük su birikintileri ışıldıyordu. Küçük araba derin, vıcık vıcık çamurun içinde yavaş yavaş sarsılıyor, sağa sola yalpa vurarak yol alıyordu. Arabanın yan tahtalarından biri hiç arasız boğuk, saygısız bir ses çıkararak takılıyor, kurt derisi kürklü bayın sinirlerine çarpa çarpa sabrını tüketiyordu. "Bu Allah'ın belası kapak da nedir?" diye bağırdı. Bir türlü rahat vermiyor insana. Arabanın tahtası vuruyor bayım. Bilgin adam gibi söylenip duruyor. Söylediğini ne kendisi anlıyor, ne başkaları. Bay, kürkünün yakasını indirdi. Delikanlı sordu. "Sen kimsin bayım? Bizim köye ne işle geliyorsun?" "Ben icra memuruyum." Andreşko döndü, yolcusunu dikkatle süzdü. "İcra için mi geliyorsun?" "Tabii, icra için. Sizin köyden birisi bana oyun oynuyor. Ama bu kez göstereceğim ona Hanya'yı, Konya'yı. Belalı bir haciz işi var. Her zaman elimden kurtuluyor. Şeytanlık ettiğini anladım. Akşama onu bir enseleyeyim de görsün. Buğdaycığına bir haciz koydum mu? Hem onun aklı başına gelir, hem size ders olur. Size kırbaç lazım, kırbaç. Böyle yola gelirsiniz." İşi sarhoşluğa vurdunuz, düştünüz, bozuldunuz. Bir gün vergi ödemeye takatiniz kalmayacak. Devleti batıracaksınız. Devletin yüksek menfaatleri sarsılacak. Ah, niye ben kral olmadım? Bildiğim gibi iki gün, sadece iki gün yönetsem, sizi gökyüzündeki meleklere döndürürüm. Ama icra memuru kürkünün düğmelerini çözdü, vücudu yumurtadan çıkan civciv gibi kürk içinde kımıldandı. Andreşko yapmacık bir saflıkla karşılık verdi. "Ey Bay Memur, Tanrı dünyayı yaratmış, bakmış kadınlara sakal lazım değil, vermemiş. Bakmış eşeğe uzun kulaklar lazım, vermiş. Sen çok gevezelik etme de sür şu arabayı, artık hava karardı. Benden çok para aldın şeytan çocuk. 20 kilometrelik yere 3 leva. Bizi yolmayı iyi bilirsiniz siz. Sür bakalım, sür. Şu kart hayvanlar uyudu galiba." Andreşko, "Dii baylar!" diye bağırdı. Kırbacını şaklattı. İcra memuru öfkeli öfkeli. "Atlara baylar diyorsun ha?" dedi. "Kardeşlerim desen daha iyi edersin." "Sonra darılırlar bay memur. Baylar demezsem onurlarına dokunur. Onlar da baydır. Görevleri tıpkı memur görevi. Saatla. Sabahleyin kalkarlar. Belli saatte onlara su veririz. Sonra arabaya koşarız, yani daireye giderler. Akşama kadar çekerler. Akşamları gene belli saatte su içerler. Yani gazete okurlar, sonra uyurlar. Tam memur hayat." "Söyle bakalım dostum, kafayı nerede çektin sen? Çok çok gevezelik etme de sür arabayı. Geç kaldık." "Bay memur, korkmayın, kurt yoktur." Arabacı bu sözleri öyle bir sesle söyledi ki, icra memuru ürkek ürkek dolaya bakındı. "Ben kurttan korkmam dostum. Ama hava soğudu, soğuk almaya niyetim yok." "Çulunuza sarının bay memur. Benim baylar hiç soğuk almadan şikayet etmez. Çul çok ısıtır." Memur kendi kendine,

Ama Yezid'e çattık ha, dedi. Sonra sert sert döndü. Sür hayvan herif, sür. Öfkeli öfkeli kabararak kürkünün içine gömüldü, sustu. Andreşko, bir kez düştün elime dostum, diye düşündü. Arkasına dönerek ciddi ciddi sordu. Demek Hacze ağa, kimin cancağızını yakacaksınız gene Bay Memur? Memur epey sustuktan sonra öfkeli öfkeli karşılık verdi. Stanoviç'u diyorlar, biri var, şöyle kısa boylu, kalın censeli. Tanrım, demek onun buğdayını haczedeceksiniz ha? Yoksuldur o Bay Memur, dokunmayın ona. Hava gittikçe kararıyordu. Atlar ardında köy olması gereken bayırı güçlükle tırmanıyordu. Andreşko ne bağırıyor ne de kamçısını savuruyordu. Konuşmayı da bıraktı. Yalnız düşünceye daldı. Memur kızıyordu. Hey andavallı, sürsene, donacağız. Andreşko zavallı Stanoviç'u düşünüyordu. Yarın icra memuru onun buğdayına haciz koyacaktı. Şimdi arabasıyla götürdüğü icra memuru. Bu belayı başıma sen getirdin Andreşko, diyecekti Stanoviç'u ve ona sövüp sayacaktı. Yardım etmeliydi bu adama, yardım etmeli diye düşündü Andreşko. Sonra bir yerde dizginleri çekip atları durdurdu. Dur hele Bay İcra Memuru, yolu şaşırmayalım. Delikanlı karanlığı gözden geçirmeye başladı. Memur onun daha önceki şakacı halinden eser kalmayan yüzüne bakarak. Oğlum dedi, aç gözlerini, karışmam sonra, yersin dayağı. Andreşko dizginleri çekti, kamçısını şaklattı memura. Sıkı tutun Bay Memur, dedi. Uzakta, ileride, karanlığın içinde köyün ışıkları parlıyordu. Gelen köpek avlamalarından köyün yakın olduğu anlaşılıyordu. Birkaç adım sağda durgun suyun kapladığı geniş bir alan inci gibi ışıldıyordu. Memur, bu ne? Diye sordu. Bataklık Bay Memur. İyi tutun Bay İcra Memur. Atlar içinde gökyüzü görülen soğuk suya girdi. İhtiyatlı ihtiyatlı ileri doğru gittikçe daha derine batarak suyu cumburdatıp yol alıyorlardı. Bataklığın ölgün, parlak, yemyeşil suyu kımıldayıp canlandı. Bir aralık memur, dur hayvan herif, diye haykırdı ve ayağa kalktı. Boğacaksın beni andavallı. Arabaya su doldu, görmüyor musun? Durdur şunu. Andreşko atları durdurdu. Alt tahtalarına kadar suya gömülen araba gölün ortasında kala kaldı. Andreşko atlara, dii, ileri, diye bağırdı. Gür, sağlam sesi gecenin içinde çınladı. Gözle görülmeyen ıssızlık içinde boğuldu. Ah hayvan, hele bir çıkalım, seni eşek sudan gelinceye kadar döveceğim. Boğulacağız be öküz herif. Andreşko, boğulmayız Bay Memur, boğulmayız, korkma, dedi. Bu zifiri karanlıkta kim olsa yolu şaşırır. Sonra da kayışlarla uğraşmaya koyuldu. Bağlıyor, çözüyor, sürüyor, lanet okuyordu. En sonra yine sandığına oturdu, kamçısını sallayıp bağırdı. Dii, ileri! Atlar gayrete gelip hareket etti. Biri arabanın okundan kurtuldu. Bataklığın içinde serbestçe cumbur cumbur yürümeye başladı. Öbürü arabada tek başına kaldı. Memur, yahu ne oldu? Diye bağırdı. Andreşko atın arkasından, dur Dorço, Dorço, Dorço diye sesleniyor, geri çevirmeye çalışıyordu. Ama sudan korkmuş at döndü, sahibinin sesini işitmeden yavaş yavaş kıyıya doğru karanlığın içinde kayboldu. Korkusundan tir tir titreyen icra memuru arabada duruyordu. Bu sırada Andreşko çabucak öbür atın üzerine atladı, durmadan kuvvetli, gür bir sesle Dorço, Dorço, Dorço diye bağırarak kaçan atın arkasından yollandı. Hey, nereye gidiyorsun be? Bu yaptığın nedir be hayvan herif? Deli misin, divane misin? Ah seni aşağılık köylü seni, sana gösteririm ben. Korkma Bay Memur, korkma. Kurtlar bataklığa girmez. Çulunuza iyice sarının, üşümezsiniz. Yarın sabah erkenden ben gelirim. Arabanın içinde ot var, yere yayın. Sizden kirada almayacağım. Memur yalvarmaya başladı. Oğlum, şaka etme, şaka etme. Beni burada bırakma, gel, çıkar beni buradan.

Karanlık Bay Memur, karanlık. Göz gözü görmüyor. Hem at da kaçtı. Sana yardım etmek elimde değil. Memur, karanlığın içinden gelen bu alaylı sesi işitiyor, korkudan tüyleri diken diken oluyordu. Nasıl olur demek burada kalacaktı. Ümitsizlik içinde. Gel, gel be Andreşko. Sana istediğin kadar para veririm. Kurtar beni, öleceğim be. Çoluğum çocuğum var. Yezid oğlan, hiç merhamet nedir bilmez misin sen? Diye bağırdı. Ama artık ona ses veren olmadı. O zaman Bay Memur umutsuzca, çılgınca, avazı çıktığı kadar köye doğru bağırdı. Hey Yezid, hayvan, haydut, öküz, meşe odunu, gel kurtar beni, acı bana be, hayvan, it, yörük, ah ah, yetişin, imdat. Yerine oturdu, kürkünün içine gömülerek çocuk gibi ağlamaya başladı. Ama karanlık kendisine hiç karşılık vermedi.